kilitli kapısı, kırık camları, kerpiçten sarı duvarları. Öyle bir terk edilmiş ki hala açık muslular, nakış nakış işlenmiş çiçekli duvarlar. Gipsi yok, ayaktayım, harabeyim.